Susana. Susi. Mana di Bogo? Internasional. Afrika Mzima. Dunia Mzima.